varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler.

yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

yarar artık geç oldu. Araya örülen çok duvarlar var. Yıksan neye yarar artık geç oldu.

cennet ibadet sen, dönemem geri. Dönüşüm yok deyip son gemine erim. Yaksan neye yarar, artık geç oldu. Dönüşüm yok deyip son gemine erim. Yaksan neye yarar, artık geç.

diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı işlemlerinde yapılan incelemelerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Duran, Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihi birçok açıdan geçen yüzyıldaki dünya tarihinin bir özeti niteliğindedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen programda 7 bakanlık arasında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşırken ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
2: Spor.
1: UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur ETS Tur markasıdır.
3: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı işlemlerinde yapılan incelemelerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye

0: ABD İlişkileri başlıklı panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Duran, Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihi birçok açıdan geçen yüzyıldaki dünya tarihinin bir özeti niteliğindedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen programda 7 bakanlık arasında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşırken ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Spor. UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, biz son Dünya Şampiyonası'ndan ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: alışverişin merkezi Esme.
1: Yeter ki iste, adresi Esme.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
6: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes durumlar ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

gözden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız geçti.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kaleme aldı. Erdoğan, son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmalar gibi trajedilerin, dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini bildirdi. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 iş yeriyle 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130.500 lira ile geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir işbirliğine gidildi. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortaklığında yürütülecek proje kapsamında küçük modüler reaktör ve 4. nesil reaktör tasarımlarına ilişkin teknik çalışma gerçekleştirilecek.
2: Spor.
1: UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da

0: ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız, dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, tıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

in değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto imtiyazının kaldırılmasının reform için şart olduğunu belirterek, daha adil dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini ortak zeminde buluşturmalıyız değerlendirmesinde bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026 yılının ilk 6 ayında posta kolisi ve kargosu gönderi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %5 artarak 728 milyonu aştığını bildirdi.
2: Spor.
1: UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, "Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız," dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, "Biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde," dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerler

0: yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

yere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

Bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamlı

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak üretimde, teknolojide ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği merkeze alan, ortak akla ve güçlü işbirliklerine dayalı bir anlayışla küresel kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün örgütsel kriterlere göre evlilikleri yönlendirdiği izdivaç yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından ülkesinin mühimmat deposunun düşük seviyelere indiğine yönelik iddialara ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, kullanacağımızı düşündüğümüzden çok daha fazla mühimmatımız var dedi.
2: Spor.
1: UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, "Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız," dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, "Biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde," dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

0: Şad reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Artık içinde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner. Lezzetin en güzel hali.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Salı gecesinde 20.07 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve havalarda erken kararıyor. Akşam ezanı da az önce okundu, yatsı ezanı da az önce okundu. O kadar kısaldı ki günler. Ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Şu anda bir kış saati uygulamamız yok henüz. Yayınımız yine 20 ve gece yarısı arasında 23.00 itibariyle başlıyor. 23.55 itibariyle sona eriyor mesajlar bölümü için diyorum. Oysa 7.24 yayındayız. Evet, Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz tekrar ve bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize armağan etmiş olalım. Yüreğim Rehin, Naşide Göktürk'ün güzel sesiyle paylaştık sizlerle tozlu raflardan indirdiğimiz şarkılardan bir tanesi. Ve sanatçı kişiliğiyle her zaman takdir ettiğim, sevdiğim bir isim Barış Manço. Dönence sizlerle. Biraz sonra mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. Mesajlarınızın en sonuna şarkı seklerinizi yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Mesajı gönderdikten sonra bir yazım hatası var mı yeniden düzenleyebiliyorsunuz ve tekrar gönderebiliyorsunuz.

Cengiz Sultan'ın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Kul sevilmez mi diyor ve hemen sonrasında da mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Dün gece olduğu gibi bu gece de yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve tüm mesajınızı da yer vereceğiz A'dan Z'ye.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da A17 koğuşunda olan Cumali Tımarlı, Göksal Köseoğlu, Mustafa Boğa, Mesut Tokgöze, Murat Altuntaş, Tahir Kupete, Muhammed Oruca, Miraç Doruk, Miraç Donuk, Ali Yılmaz, Taner Melere, Mustafa Derican, Hazar Cepni, Semih Arat, Semih Aranat'a, Sinan Aydın'a, Alper Akkoşoğlu için Eren Göz, Soner Er, birlikte kadar bile yaptığım kardeşlerime armağan ediyorum. Özgürlük servetiniz olsun, sizleri tanımak çok güzeldi. Seviliyorsunuz kardeşlerim diyerek mesajını sonlandırmış Cumali Tımarlı. Göz

FM. Salı gecesinde Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. 20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. Yener Samsun Çarşamba Kapalı'da C4 koğuşuna yatan Gizem Gökmen ve çok sevdiği tüm arkadaşlarına selamlar olsun. Pencerelerine güvercinler konsun. Canım ablam, seni her zaman çok seviyorum. Canın kuzenin Yusuf Emir Aydın'dan armağan olsun diyor Gizem Gökmen için.

İyi yayınlar. Kayseri'den menşure oğlum Ali Yağbasan için armağan ediyorum bu parçayı, seni çok seviyorum Halim. Ben iyiyim, merak etme, tüm güzel şarkılar oğlum Ali Yağbasan'a armağan olsun diyor. Kayseri'den Menşure Hanım mesajını ulaştırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Hakan Arlı kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun diyor. Peki diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Samsun TTP'nde kader ortağım olan Yunus Tuncer'e selam. Selamlar Abdülkadir Yıldız, dostum olan Yunus Tuncer ve tüm kader mahkumlarının Allah yardımcısı olsun. Abdülkadir Yıldız'dan armağan olsun. Yunus Tuncer'e kader ortağım dostuma selamlar. İletirseniz sevinirim diyor. Peki.

Diğer bir mesajımızı yayınlar. Yusuf 405 kader bile yaptığım. Başta amcam Recep Büyükdağ abi ve kardeşim Erdal Can Büyükdağ, Berkay Ak, Serkan Koloğlu, Müttalip Ömür, Tarık Dedi, Ahmet Eleze, Murat Karaca, Hayrullah Kılınca, Faik Ustabaş, Fezullah Başkurt'a, Mehmet Ali Gültekin, diğer koğuşlarda yatmakta olan iki gözüm Veysel Kurt, Bayram Çalp, Cevdet Ay, Mert Aykut Uyar'a, Tunan Çakır'a, Çarşamba'da yatmakta olan ablalarım Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ için armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Yine Samsun TTP'yi kapalı da yatmakta olan A7 koğuşunda Hamza, Marhana, annesi Reyhan, babası İsmet ve Kemal amcaları, yeğenleri, yengeleri ve yeğenlerinden armağan olsun. Hani benim gençliğim anne parçası Hamza, Marhana armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Biz A2 koğuşunda yatmakta olan Alper Ustabaş'ın ailesi olarak ona selamlarımızı gönderiyoruz. Onu çok seven ailesi olarak sonuna kadar arkandayız. Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Peki. Mert ulaştırmış mesajını yayınlar. Bütün Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun en güzel şarkılar diyor.

İyi günler, ben Bülent. Çarşamba kapalı olan Aslan Kızım Melike, Dilan Yılmaz, Duygu Din, Çilem, Sena, İpek, Fatma Kete ve Aslan kardeşi Caner Çetinkaya için Gel Desem Gelemez Misin parçasını armağan eder misiniz? Allah'a emanet ol, ay parçam diyerek mesajını sonlandırmış Bülent için geliyor.

İyi yayınlar diliyorum Kavak'ta bulunan canım eşim Niyazi Yusuf. Sevindeki Aydut ve Merve'den sevgilerimizi gönderiyoruz. Seni ikimiz de çok özledik bir tanem. Yiğidin parçası eşim için armağan olsun, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Eşim Niyazi Yusuf, Sevindik'e armağan olsun diyor.

Astaroba Spor Salonu sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Tuna Han. Canik'te Samsun TTPC22 koğuşunda Abdülkadir Yıldız kardeşime ve tüm koğuş arkadaşlarına çok selamlar olsun. Provası yok hayatın, ne iyi neden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilme. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Hapishanede yatan kadar dışarıda onu bekleyen de mahkumdur. Şu günleri bir atlatalım. Her yaşanan gündür. Umut, aklın buralarda kalmasın, gönlü güzel kardeşim elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırıyor. Tuna Han, Canikli'den armağan oluyor.

Seri bir şekilde bu gecede mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. Mesajınızı gönderdikten sonra lütfen kontrol edin bir yazım hatası var mı diye ve şarkılarınızı en sona ekleyin. Mesajlarınızın güzel şarkılar olsun. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Nigar, şu anda sizi Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da dinleyen canımın içi güzel gözlüm Betül Ballı için "Seni Hiç Kimse Sevemez, Ben Var Olduğum Sürece" adlı parça istiyorum. Betül'den de canından çok sevdiği arkadaşları Merve Engin ve Yuko'ya armağan olsun. Betül'üm, anneannen, dayın ve dedenin sana çok selamları var balım benim. İnan çok şeyler söylemek istiyorum ama donup kalıyorum bir tanem, ama sen benim yüreğimin sesini duyan, ne söylemek istediğimi bilensin, anladın sen yüreğinden. Öpüyorum seni diyerek mesajını sonlandırıyor Ankara'dan Nigar.

Hayırlı yayınlar diliyorum Seda Kantekin, Samsun Açık'ta yatmakta olan nişanlım Koray Emre Söylemez'e. Bizi savurup kırabilecek zamanlardan geçtik ama her defasında yine birbirimizi seçtik. Tabii ki hep kolay değil. Tabii ki hep kolay değil. Belki ama yaşanan her zor an birlikte inşa ettiğimiz bu hayata ve sana sonuna kadar değdi. Bu hasret bir gün bitecek. Ben kavuşacağımız günlerin hayaliyle uyuyakluyorum. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Ben senin hep yanındayım ömrüm. Kendisi için ölüme yürün parçasını armağan ediyorum diyor. Seda Kantekin'den armağan oluyor.

Evet, Yıldız Tilbe Aklım Hep Sende şarkısı var sırada. Bu şarkı istiyorsanız şayet sevgili dinleyiciler, mesajınız sonuna sıradaki şarkı yazın. İYİN'e Samsun TTP Kapalı'da C22 koğuşunda yatan göz bebeğim, sevgilim Kadir Yıldız. Seni çok seviyorum, güzel günler. Çok yakın inşallah bir tanem, güçlü ol. En kısa zamanda kavuşacağız, seni çok öpüyorum. Her zaman arkandayım. Bu parça Sena Uyar'dan Armağan Olsun Kadir Yıldız'a diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Gizem Turgut'tan C26 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin bir kavuşmak. 40 hasreti alnından vururmuş. Bizim kavuşmamız da öyle olacak. Gönlümde hasretim, dilimde duamsın aşk adamım. Seni çok seviyoruz her şeyimiz. Her zaman arkandayız, kalbi doğru. Duruşu dik, yüreğim her sevdiğim benim. Az kaldı aslan eşim benim diyor Gizem Turgut'tan armağan oluyor. Hayırlı yayınlar diliyorum sizin aracılığınızla. Samsun TTP Kapalı'da A18'de yatan Alican Aslan'a seslenmek istiyorum. Onu çok seviyorum. O benim en yakın arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım, her şeyim. Kara kızın görüşüne geleceği günü bekliyor. Seni çok seviyorum koca yürekli Alican Aslan'ım için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Taner abi. İyi yayınlar. Ankara'dan Yasin, Kapalı'da yatan eşim Songül Moçu'ya. Ey güzelliğinde cennet.

Bir tanem. Kaldı 13 günümüz, seni çok seviyorum. Evlatlarınla beraber evimize geri gelmeni dört gözle bekliyoruz canım kocam. Cüneyt Eker kardeşim, selamın bana ulaştı, bana gönderdiğin haberi de halledeceğim en kısa sürede. Bu kardeşin hep yanında, sakın unutma. Bu şarkı kocama armağan olsun, lanetten yedin diyor. Biraz önce bu şarkıya yer vermiştik. O yüzden tekrar yer veremiyoruz. Bu güzel şarkı sizin için de armağan olsun diyoruz ve Yıldız Silbe'nin güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı sevgili dinleyiciler. Son kısa mesajımız var. İyi yayınlar. Karakızan Resul Dal Bey'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Resul Dal Bey için armağan olsun diyor.

Evet, sırada Müslüm Gürses'in güzel yorumlarından bir tanesi var. Seni yazdım kalbime diyecek sevgili dinleyiciler. Bu şarkıya mesaj göndermek istiyorsanız, sıradaki şarkı yazın mesajınızın erkenden yayınlanmasını istiyorsanız. İyi günler diliyorum. Murat Polaçalı, Çarşamba Kadın, Kapalı'da yatmakta olan Yağmur, Orta Tepe en kısa zamanda aynı çatı altında kavuşmak dileğiyle. Hep seni, daima seni, en çok seni seveceğim. Yağmuruma selam olsun, seni yazdım parçası armağan olsun diyor Murat Polaçalı.

Yine A14 hoşuna yatan canım eşim Doğuş'tan Erçin. Bugünler de bitecek. İnşallah kendine iyi bak. Öpüyorum seni canım eşim. Seni çok seviyorum. Çok az kaldı. Sabır et aslanım. Büşra Mazak, çarem yok. Armağan olsun diyor. Canım eşim Doğuş'tan Erçin için diyor.

Diğer bir mesajımız Yenerci 22 Koğuşu'ndan Ahmet Erel. Çarşamba kapalı yatan can bildiğim can parçam iknotibeti armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle can parçam diyor Ahmet Erel.

İyi yayınlar Çarşamba Kapalı C5 koşunda yatmakta olan Aleyna Olgun. Çarşamba Kapalı yatmakta olan güzeller güzeli ablam İkno Tibet'e sesleniyorum İkom. Seni çok seviyorum, çok özledim. Dört duvarlar bizi ayıramaz. Kalplerimiz her zaman bir. Açalya bana neden kadın şarkısı benden sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Aleyna Olgun içinde geliyor.

gece olduğu gibi bu gece de seri bir şekilde yayınımıza devam ediyoruz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Tutku FM'de Kalpten Kalbe programında bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan web sitemizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza Play Store uygulamasından uygulamayı indirip Samsung Tutku FM yazarak her yerden dinleyebilirsiniz rahat bir şekilde telefonlarınıza. Bir dost ve kardeş eliyle işlenmiş boncuktan bir tesbih armağan geldi bana. Değerini artıran bu armağanın bir hapishaneden bir başka hapishaneye gelmesiydi. Unutmayın ki hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez canlarım benim. Sizi çok seviyorum şahinim, canım kardeşim, Zeynep'im. Sizi seviyorum özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ramazan Şanlı. Ben seni hiç unutmadım parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Ramazan Şanlı'dan armağan oluyor.

0: Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı, sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslım azını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım.
1: İyi yayınlar ayeti hoşuna yatan sevgili Hamza Marhan bir tanem. Seni sevmekten vazgeçmem sabırla, bugün değilse yarın, çarşamba değilse perşembe, elbet bir gün. Arkanda dağ yok, ben varım. Vallahi isteseler de yakamazlar Aslan Kocam. Aynı koğuşta kader bile yaptı. Pasalı Kürt Ahmet abimize de selam, tüm ayeti koğuşuna selamlar diyor. Hamza Marhan'a armağan olsun diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

aylık şarkısı varsa dudağın kapansın, sussun sevgilim. Her gönlünde başkası varsa, Allah yazdıysa bozsun sevgilim. Hasret çekecekse şu deli gönlüm, yaşla dolacaksa her iki gözüm, sensiz geçecekse üç günlük ömrüm, Allah yazdıysa bozsun, bozsun sevgilim.

Evet sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Tutku FM C25 ve C26 koğuşlarında aynı. Duvarların ardında birbirine tutunan eşim Şevkican Bağcı ve kardeşlerim Çınar Aslan'a. İkinizin de yolu zor, benim bekleyişim uzun ama sevgim ve umudum hep sizinle. Çınarım oğlum, nerede olursan ol, başına ne gelirse gelsin, ne kadar uzakta olursan ol, ablanın kalbi hep senin yanında. Pirincin içindeki beyaz taşı da ayıklayacağız. Hele bir zamanı gelsin, en kısa zamanda özgürlüğünüze, birbirinize kavuşmak dileğiyle sizi çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar, ben Murat Özkaya. Teşekkürler Murat Özkaya. Samsun Kapalı'da C6 koğuşuna yatmakta olan Halil İbrahim Torun, Ramazan Öztürk, Ekrem Akpınar, Emrullah İnce, Emirhan Bereket, Ümit Tımarlı, Onur Payzi'yi Cüneyt Memiş dostlarıma selam olsun. Yarın Ümit Tımarlı'nın duruşması var, dualarının seninle can kardeşim. Tüm güzel şarkılar sizlere gelsin tez zamanda, ailenize kavuşmanız dileğiyle diyor Murat Özkaya'dan.

Bir mesajı daha var Murat Özkaya'nın, ona da yer veriyoruz. Samsun Kapalı'da yatmakta olan İlker Sarı, kardeşime gelsin selamlar, tez zamanda ailene kavuşman dileğiyle. Güzel kardeşim benim diyor Murat Özkaya'dan, armağan oluyor.

0: Caner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: Türk FM A23'te yatmakta olan eşim Atatürk Yılmaz'a ben Büşra Türk Yılmaz sana ulaşamıyorum, seni çok seviyorum ve çok özledim, içim yanıyor. Rabbim kimseyi iyi böyle zor durumda bırakmasın. Yarın görüşe almayacaklar, evrakları vermem gerekiyormuş. Yarın kağıtları vereceğim, 2 haftayı bulur dediler. Elim kolum bağlı, ömrüm ah ömrüm. Her sabah seninle uyanmayı, her gece seninle uyumayı hayal ediyorum. Bu hasretin bir gün sona ereceğini biliyorum. Çocuklarımızla seni bekliyoruz, seni çok özledik. Kendine çok iyi bak, yemeklerini ye, aklımda kalbimde sende. Duruşmana gelmeye çalışacağım. Gidebilirsem mutlaka geleceğim. Seni o kadar çok seviyorum ki, seni çok özledim ömrüm. Ölürüm yoluna, evime, ömrüme. Büşra Türk Yılmaz'dan Atatürk Yılmaz'a armağan.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Zaman zaman sorular oluyor mesajlar hakkında. Onlara da şarkı aralarında cevap vermeye özen gösteriyoruz sevgili dinleyiciler. Ve şu anda mesaj trafiğimiz an ve an yoğunlaşmaya başladı. Hiç endişe etmeyin, gece yarısına kadar tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sağdan Z'yi. İyi günler Karakızan Resul Dal Bey'e. Armağan olsun not olarak beni arar mısın? Müsaitsen tüm güzel şarkılar armağan olsun Karakızan diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Sıradaki şarkılar şu anda seyir halinde. Sizleri dinlemekteyiz. Emir'den Dikkat Efendim dinleyenlerine armağan olsun. Sesinize, yüreğinize sağlık diyor. Dinleyicimiz teşekkür ediyoruz. Bilge Olgun, Çarşamba Kapalı C5 Koşun'da yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a ve Ebru Yılmaz ablama sesleniyorum kızım. Cesarlarını aradığım Kadamut teklifinde verdiğiniz isimde biri var ama ikinci bir ismi daha var dediler. Onu da istediler. Bilmediğim için söyleyemedim. Eğer kemikte ikinci bir ismi varsa büyük ihtimalle Kadamut'ta. Bilginiz olsun. Seni çok seviyorum prensesim. Tüm güzel şarkılar Aleyna Olgun'a armağan olsun.

Selamünaleyküm, ben J22 Koğuşu'ndan Can Berçat'ı. Aleykümselam Can Berçat'ı. Aynı sofrayı paylaştım abi ve kardeşlerim Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, Ahmet Eres, Tarık Dedi, Çetin Düdü, Caner Yalçın, Muttalip Ömür, Mehmet Ali Gültekin, Murat Karaca, Kemal Yelek, Turan Çam, Ersin Köseoğlu, Yusuf Taşa, Serkan Koloğlu ve C5 Koğuşu'ndaki kardeşim Yasin Pelek için armağan ediyorum bu parçayı diyor. Mesajı gönderen Can Berçatı'dan armağan oluyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın en çok sevdiğim sözlerinden bir tanesi sevgili dinleyiciler. Stüdyomuzda bir ekran daha yapacağız. Çift ekran, hatta 3 ekran var ama yetmiyor. Bir ekranda şöyle özlü sözlere yapalım zaman zaman kısa kısa. Özlü sözleri de paylaşalım sizlerle ilerleyen zamanda diyoruz. Mesaj trafiğinin hafif olduğu zamanlarda diyelim. Hemen geçelim mesajınıza. Sizleri de fazla bekletmek istemiyoruz. Hemen sevenlerinizle buluşturmak istiyoruz. Sevgili dinleyiciler bakalım. Sırada bekleyen mesajımız. C22 koğuşundan Berkay Ak. Öncelikle aynı sofrada paylaştığım abilerim ve kardeşlerim Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ, Ahmet Enes, Mehmet Ali Gültekin, Muhtelif Ömür Caner'e, Yalçın Çetin, Düldür, Seyfullah Başkurt'a, Melih Altay, Yusuf Taş, Canberk Çatı, Hayrullah Kılıca, Tarık Dede, Kenan Kulan, oğlu Murat Karaca, Ersin Köseoğlu, Turan Çam, Umut Belek, başka koğuşlarda bulunan kardeşlerim Can Parçam, Ömer Faruk Çelik, abim Pürkan Kaya, Yunus, Özdeçe, Onur İhtiyaroğlu, Şerif Duran'a, Efe, Gülhan, Şenol Aslan, Tunay Çakır'a, Tunay Sezer, Yiğit, Tulgar, Aslan, Kurtuluş, Özker için Armağan Olsun Kader şarkısı diyor. Berkay Ak'tan Armağan oluyor.

İyi yayınlar, merhabalar ki boşum. Nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Bugün sesini duydum. Günüm güzelleşti, sen benim her şeyimsin. Her zaman yanındayım, seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Bildiğin gibi değil, Tuba Başaran'dan armağan olsun diyor Emrah Yalçın. İstekleri önceki gecelerde olduğu gibi bu gecede gelmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer veriyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. En sırada Tuba Başaran var. Ondan sonraki şarkımız kimden gelecekti bakalım, görebilirsek. Evet, Sağ Oldum diye bir şarkımız var. Nebi Demir'den.

bir oyana. Yine Samsun ilk adımdan Engin Bağ Samsun'da çarşamba kapalıda yatmakta olan canım eşim Biricik karım Yasemin Balağa armağan ediyorum. Birkaç saat oldu seni göreli ama yine de çok özlüyorum seni diyor Engin Bağ için.

Astro Spor Salonu sponsorluğunda 21.51 yaptı saatimizi salı gecesinde beraberiz. Atakom'da güzel bir spor salonu. Tutku FM bünyesinde spor severleri bekliyor sevgili dinleyiciler. Astro Spor Salonu ömür evlerinde. Yine ben Samsun'dan Seda Yağız Kavakaç'ta olan nişanlım Yunus Emre Aygün için seni özlemek zor, senden uzak olmak daha da zor. Ama ne olursa olsun kalbimin en güzel yerinde hep sen varsın. Sensiz yaşamak çok zor, güzel gözlü sevgilim günler geçsin, yollar bitsin. Sonunda sana kavuşayım, seni çok seviyorum, iki gözüm başımın tacı. Sensiz yaşıyorum sanma şarkısını armağan ediyorum, yayınlarsanız sevinirim diyor Seda Yağız. İçin giriyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. Erzurum Aziye kapalı infaz kurumunda yatmakta olan Emre Yağız Kaya. Canımın içi, yavrum kalbim. Annem az kaldı kavuşacağız. Seni çok özledim, çok seviyorum. Emrem canımın içi, oğlum arkamdaki koca dağım. Gün sayıyorum, şafak 43 diyor. Allah kavuştursun. Sende kalmış şarkısı armağan olsun diyor. Peki birazdan yer vereceğiz. Bu şarkıya da diyoruz. Mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz.

Seni bir şekilde devam ediyoruz geceye. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz şu saat itibariyle 22.01 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatan Uğur Coşkun Kaya ailesi seni çok seviyor. Bugünlerde Allah'ın izniyle geçecek. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol kardeşim Kaya ailesi. Samsun Açık'ta yatan A18 koğuşunda Emre Kaya sevgili eşim. Seni çok seviyorum. Hep aklındasın. Bunu sakın unutma. Oğlun Yiğit'e seni çok seviyor. İyi ki varsın bebeğim. Tez vakitte Rabbim kavuştursun bizi. Tüm sevenleri. Uğur Coşkun Kaya ailesi için armağan olsun diyor.

Evet, seri bir şekilde mesajınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şu anda mesaj trafiğimiz yoğun ve gece yarısına kadar A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. 30 ile 60 dakika arasında yayınlıyoruz. Yayınlar Arda Rengi'nden tüm sevdiklerine armağan olsun diyor. Arda Rengi'nden armağan olsun diyor. İyi yayınlar Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına, sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Ferhat Bey sevdikleri için de geliyor.

Bülent Rengi'den Arda, rengine armağan oldu bu güzel yorum. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Azra Köksal Çarşamba, Salı Pazarı seyretipinde yatan sevgilim Emre Sarıoğlu'na bir tanecik sevdiğim. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer, en güzel şey senin, şükürler olsun seni gönlümde yar. Ömrümde var edene konu ne olursa olsun her zaman yanındayım. Arkandayım, yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz baştan daha büyük olamaz. Ne demişler büyük ağaçlar, yürek ister vazgeçenlerin değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet bu günlerimiz de geçer. En yakın zamanda en güzel günlerde yeniden sevdiğim aslanım benim. Başta sevdiğim Emre Sarıoğlu olmak üzere Çarşamba'da yatan abilerim, kardeşlerim ve arkadaşlarım. Hepsine selamlarımı iletiyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Azra Köksal'dan

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler Samsun Kapalı Yatan. Halktan Talha Er Yılmaz. Seni çok ve çok seviyorum. İyi ki tanımışım seni. Elbet o güneş sana da doğacak. Sana armağan olsun. Güçlü insan her zaman yanındayım. Hayatımın anlamı Semra Naz Kaya'dan armağan olsun diyor. Halktan Talha Er Yılmaz'a.

Yener Samsun Kapalı Ağam Koğuşu'ndan sevdiğime, Sait Babaoğlu'na ne kadar zaman geçerse geçsin, sana kavuşacağım günü içimde hep ilk günkü gibi taşıyacağım sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış.

0: orada seni özlerken.
1: İyi yayınlar diliyorum Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşundaki sevgilim Samet Aya. Aramıza giren koca duvarlara, demir parmaklara rağmen sevdiceğim, hep çok sevdim, hem hep çok seveceğim seni. Samet Aya armağan olsun diyor. Sevdiceğim, hep çok sevdim, hep çok seveceğim notuyla mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan Bülent Rengin'den. Oğlu Arda Rengin'e ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor Bülent Rengin içinde.

Bir mesajımız daha var. Hemen bu güzel şarkıda paylaşıyoruz. Murat Özkaya Samsun Kapalı'da yapmakta olan İlker Sarı kardeşime gelsin tüm güzel şarkılar. Selamlar, tez zamanda ailene kavuşman dileğiyle güzel kardeşim diyor Murat Özkaya.

Evet, bu gece yoğunluğumuz var ama sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye hiç endişe etmeyin, şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Bir yana Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik B2 koğuşunda yatmakta olan kader birliği yaptığım tüm dostlarıma Mert Keskin'den armağan olsun Giresun'un içinde diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. 0542 744 65 55 WhatsApp'ın.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Tutku FM.
2: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sırada güzel bir şarkımız var. Bu şarkıya çok daha mesajımız olacak. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler, biraz bekletiyoruz. Biraz daha tabii ki hız vereceğiz. Sayede koşundan Mert Efe Öner. Buradan tüm sevenlerime selam olsun. Muharrem Dursun abime gelsin. Bu şarkı Hatalı Öyle işte parçası diyor. Açılı bulmadığı için güzel bir şarkıyı gönderiyoruz Mert Efe Öner ve sevdiklerine de armağan ediyoruz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm. Ben Yağız Ege Öner. Buradan başta A7 koğuşunda yatan abim reisim Mert Efe Öner'e ve tüm abi kardeşlerime selam olsun. Döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun diyor. Yağız Ege Öner'den armağan oluyor. Peki, çok güzel bir şarkımız var. Senin için de armağan olsun bu güzel yorum diyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok özledim. Keyfine bak, akıllı ol, öpüldün. Seni çok seviyoruz. Herkesin sana selam var. Herkesin sana selam var. Ceylan'ım şarkısını armağan ediyorum. İyi geceler notuyla demiş dinleyicimiz. Peki. Diğer bir mesajımız Nazlı Cebeci'den. A18 koğuşunda yatmakta olan sevgilisi Mertcan Yiğit. Sevgilim, seni anlatamayacağım kadar çok özledim. En çok da sesini özledim. Telefonda alo deyişini, saatlerce konuştuğumuzu, o güzel sesini şimdi her telefon çaldığında senden gelecek bir ses olsun diye umut ediyorum. Yokluğun içimde kocaman bir boşluk bırakıyor. Günler geçiyor ama sana olan özlemim hiç azalmıyor. Seni burada her gün biraz daha özleyerek sabırla bekliyorum. Seni çok seviyorum Mertcan'ım. İnşallah bu özlemimizin biteceği günlere çok yakınız diyor.

İyi yayınlar diliyorum Hakan Talha Er Yılmaz, seni çok ve çok seviyorum. İyi ki tanımışım seni elbet, o güne sana da doğacak. Tüm güzel şarkılar bizim için armağan olsun diyor Hakan Talha Er Yılmaz için diyor dinleyicimiz. Peki. Selamünaleyküm, ben Murat Özkaya, Samsun Kapalı'da yatmakta olan sıradaki şarkı İlker Sarı kardeşime gelsin selamlar. Tez zamanda ailene kavuşman dileğiyle kardeşim, tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Murat Özkaya. C6 koğuşunda yatmakta olan Halil İbrahim Torun, Ramazan Öztürk, Ekrem Akpınar, Emrullah İnce, Emirhan Bereket, Ümit Tımarlı, Onur Paize, Cüneyt Memiş dostlarıma selam olsun. Yarın Ümit Tımarlı'nın duruşması var, dualarım sizinle can kardeşim. Sıradaki şarkı armağan olsun, tez vakitte kavuşmak dileğiyle diyor. Evet, öncelik mesajlarınızın okunması, şarkıları da daha sonra yer verebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler. Turan Canikli, Samsun T-Tipi Kapalı'da yatan kardeşim Abdülkadir Yıldız'a ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Yalnız değilsin, her ihtiyacında yanındayız kardeşim. Tüm dostlara armağan olsun diyor. Tunahan Canikli'den armağan oluyor. Peki, diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar diliyorum. Esasimiz, Barış'ımız, Recep Dişikara, Berat Dişikara evlatlarıma armağan olsun ışıklı o şarkısı diyor dinleyicimiz. Keşke mümkün olsa. Diğer bir mesajımız, Samsun Kapalı'da C6 koğuşunda yatan kardeşim Ömer'e, Ömer'im aslan kardeşim sayılı gün gelir geçer burada her şeyi bıraktığın gibi. Herkesin selam var, biz dışarıda direniyoruz, sen içeride sabret. Yakında yine yan yana güleceğiz, bedel ödetilecek aslan kardeşim. Karta attık bir şeyler abi, Murat'tan armağan olsun. Aç kapıyı gardiyan parçası diyor kardeşim Ömer'e, armağan olsun diyor.

Evet, biraz yoğunluğu azaltmak için seri gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Az sonra yoğunluğumuz azalıyor. Bazı insanlar kalbe dokunur, bazıları ise kalbin kendisi olur. Sen benim kalbimin en güzel yerisin. Ne zaman seni düşünsem özlemimle birlikte umudum da büyüyor. Bu ayrılık sevgimizi eksiltmedi, tam tersine daha da anlamlı kıldı. Ben seni dün sevdiğim kadar değil, bugün daha fazla, yarın ise bugünden daha çok seveceğim. Gün gelir bütün kapılar açılır, bütün yollar bize çıkar. İşte o gün yalnızca sana sarılıp artık hiçbir şey bizi ayıramayacak diyeceğim. Seni ömrümce seveceğim, kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Seviyorum seni, yar parçası armağan olsun diyor. Son bir mesajımızı ekliyoruz, hemen şarkımıza geçiş yapacağız. İyi yayınlar abim Gökdeniz Köysa için, bir tane maz kaldı. Biraz daha sabır, bu sabrının sonu çok güzel olacak. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın. İnanıyorum seni çok seviyoruz. Kalbimiz seninle atıyor, özgür günlerde bizi bekliyor kardeşin Suudi Naz'dan. Sana gelsin abim şarkısı diyor Gökdeniz Köysa için.

0: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: İyi yayınlar, ben Yağız Ege. Öner buradan başla. A7 koğuşunda yatan abim ve isim Mert Efe Öner'e ve tüm abi kardeşlerime selam olsun. Döneceğim bir güne elbet şarkısı armağan ediyor. Evet, bu gece istek alan yoğun şarkılardan bir tanesi, az önce yer verdik Ali Kınık yorumuna. Sevgili dinleyiciler, yalnız değilsin dedi. Bu şarkı da çok istek almıştı. Bu şarkıyı da sevenleriyle buluşturuyoruz. Tuna Ancanikli, Samsun TTP Kapalı'da C22 koğuşunda yatan Abdülkadir Yıldız kardeşime Erzurum Bekinoğlu'ya armağan olsun. Kader ortaklarım Miraç Atar ve Mete Ağan, Köksal kardeşlerime çok çok selam olsun. Kötü gün dostlarımız, hani neredesiniz? Sağlıkta, hastalıkta, huzurda, belada, hep birlikte güzel kardeşlerim, biraz sabır diyor Turan.

Evet, dışarıda sevdikleriniz sizi yalnız bırakmıyor. Kader mahkumları sizler diye gerçekten kıymetini bilin ailenizin ve sevdiklerinizin diyoruz. Kalpten Kalbe programı Sami Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, bu yoğunlukta mesajları yetiştirmek tabii ki biraz zor ama benim için hiç de öyle değil. Çünkü çok önemsiyorum seri bir şekilde sevdiklerinizle mesajların buluşmasını. İyi yayınlar diliyorum. Ben Harımcan Üssü Bütün. Buradan Samsun Kapalı'da yapmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Samet Polat, Onlay Eruzun, Emre Kadis, Salep, Tadaş, Eren Yılmaz, Fatih Bilgin, Gökhan Birican, Kerem Sekmen, Burcan Aslan, Ahmet Bektaş'a, Sıkıldım Murat Aydın, Hasan Taşkara, Resul Yanar Ateş, Hamdi Samet Mutlu, Özcan Karakoça, Necip Bostan, Ali Soydaş, Ali Yavuz, Koray Burak, sizi canı gönülden seven kardeşin Harımcan Üssü Bütün, Padişah şarkısı armağan olsun sevdiklerinize diyor. Harımcan Üssü Bütün için geliyor. Biraz da bu şarkıyla formatın dışına çıkıyoruz ama yer verelim şarkımıza.

CNR Samsun'dan Engin Albayrak, ben Samsun TTP. Kapalıda yatan kardeşim Ercan Başan, Yunus Korkmaz, Ozan Tımarlı, Ümit Tımarlı, Gökhan Köseoğlu, Can Kapkara, Onur Payzi, Ceyhun Kuru, Furkan Demirci. Kardeşlerim, güzel günlerde görüşmek dileğiyle kalplerimiz. Sizi ne özlemlerdesiniz, yalnız değilsin şarkısı armağan olsun diyor. Az önce şarkıya yer verdik. Mesaj yoğunluğundan mesajı geciktirdi. Kusura bakmayın, Engin Albayrak'tan armağan oluyor sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar. A20 koğuşunda yatan oğlum Batuhan Saya, sevgilerimi yolluyorum canım oğlum. Acil not olarak beni arar mısın? Bekliyorum, annenden armağan olsun. Batuhan Saya diyor dinleyicimiz. Peki, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM A18 koğuşunda yatmakta olan Mert Can Yiğit'ten aynı çatı altında kadar bile yaptım. Abi ve kardeşlerin başta reisim Can Altıntaş, Baran Özkan, Ceyhun Aslan, Yılmaz Berber, Efe, Gülhan'a, Gürkan, Türkan Topa, Görkem, Görkem, Mert Yıldırım, Alper Karagüz'e, Ercan Kereş'e ve Burak Orba'ya, başka koğuşlarda yatmakta olan abilerim ve kardeşlerim Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Emrullah İnci, Aslı Altun, Arda, Enes, Bayurt'a, Fikret Koşer'e, Arda Öztürk'e, Berat Bekürek, Yukan Karalı, Yusuf Uysal'a, Şerafettin Dirican, Mert Efe, Öner, Bağda Tozlu ve Yiğit'e selam olsun. Yiğit vurulunca değil, unutulunca ölürmüş. Sizi seven kardeşiniz Mert Can, Yiğit'ten armağan.

Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri demişler. Böyle güzel bir söz vardı sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Mesajları yetiştirmek benim için hiç sorun değil. Yetiştiriyorum yayın bitene kadar. Fakat sizlerden sadece biraz zaman istiyorum. Mesajı gönderdikten 5 dakika sonra ne zaman okunur diye gelen çok mesajlar var. Onlara da tabii ki özenle cevap veriyoruz. 30 ile 60 dakika arasında mesaj yoğunluğuna göre yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. Şu da var tabii ki, geçmiş yıllarda bilmiyorum bundan belki 15-16 yıl önce 1350 mesaj okumuştum ben. O gece Türkiye'de tüm radyolar aynı anda yarışmıştık. Tokat'ta Özlem Efendi, ben yarışmıştım. Bir gecede saat 2'ye kadar okumuştum. 1350 mesaj ile Türkiye genelinde birinci olmuştum. Ulusal radyolar da dahil, böyle bir mesaj rekorum var. Tabii eskisi kadar hızlı olamasak da mesaj okuma konusunda yine de hani rakam büyük. Şu anda 50-100 mesajı okumak benim için su gibi diyelim. Hemen geçelim mesajımıza yayına. Her şey üst üste geliyor biliyorum. Ne kadar zor olursa olsun bu da geçecek sevgilim. Sen sakın üzülme, ben hep yanındayım. Seni çok seviyorum, beni merak etme. Sana o kadar ihtiyacım var ki her şey bir gün yoluna girecek. Perşembe günü oradayım, sesini duymayınca senden uzak kalınca sanki yok oluyorum. Sesini duymasam da kalbim hep seninle. Bir anda parçası Kara Kızdan Erşemci'ye, iki koğuşundan Esu Dalbey'e armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Erzurum Azliye kapalı infaz kurumunda yatmakta olan Emre Yağızkaya, canımın içi yavrum. Kalbim, annem az kaldı, kavuşacağız, seni çok özledim, çok seviyorum Emrem. Canımın içi oğlum, arkamdaki koca dağım diyor. Emre Yağızkaya içinde geliyor.

0: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: Evet, Samuel Gayrimenkul sponsorluğunda 22.50 6 hafta salı gecesinde saatlerimizi değerli dinleyiciler. Şu anda mesaj yoğunluğumuz azalmış durumda. Şarkıyla birlikte yer verelim mesajlarınıza. Sesimiz kısılana kadar devam. İyi günler Mahmut Esat Bolat. Altıotut'tan Samsun Kapalı'da A14 koşunda olan Samet Çam'a gelsin bu şarkımız. Bir kenara yazıyorum şarkısını, rica ediyoruz. Geçecek bu günler, yine yan yana dinleyeceğiz bu şarkıları sabırla, gönlü güzel kardeşim diyor Mahmut Esat Bolat. Altıotut'tan armağan oluyor bu şarkı ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Bizleri internet üzerinden 105 frekansından yurt içi ve yurt dışında dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Ve şu anda mesaide olan çalışan dinleyenlerimize paylaşıyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Emekçilerimizi de unutmuyoruz hiçbir zaman. Hemen sıradaki mesajımıza geçelim. Mesajlarımıza geçelim daha doğrusu. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar Kavak. B2 koğuşunda yatmakta olan kader biri yaptığım tüm dostlarıma Mert Keskin'den gelsin diyor. Mert Keskin'den armağan olsun diyor. Peki bir başka mesajımız, iyi yayınlar Arda Rengin. Taner abim emeğine sağlık, bütün güzel şarkılar. Aileme ve ayrıca sevdiklerime armağan olsun diyor Arda Rengin'den. Peki.

İyi yayınlar, ben Mert. Sıradaki şarkılar Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. Ve bir insanın emeğini harcamayanlara armağan olsun. Ayrıca yıllarını da harcamayanlara armağan olsun. Yürekten, gönülden seven herkese, ayrıca merhametli insanlara da armağan ediyorum diyor. Mert içinde geliyor. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin. Instagram ve Facebook'ta Özlü Sözler yeni sayfamızdan paylaşıyoruz. Özlü Sözleri seviyorsanız özel sayfam sosyal medyada Kalpten Kalbe Taner şeklinde değerlendireceğim. Can ciğerim diyor Osman Öztunç, yorum alıyor sırayı. Can ciğer.

0: 20.04 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. Tekrar radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
0: Samev Gayrimenkul'e de teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı Atakom'da sevgili dinleyiciler. Çobanlı Tramvay Durağı'nın hemen altında sizlere hizmet veriyor. Samev Gayrimenkul Tutku FM bünyesinde hizmetinizi. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Açık'ta yatan Serkan Bayri ben. Kader bili yaptığım Serkan Saygın Fazıl Güler. Oğuz Kılıç Samet Korkmaz dedi. Murat Erdem Kalkan Beykapalı'da bulunan Adil Bayit Kaya. Ersin Yıldırım Uygar Anıl Özel'e. Burak Kayacan'a, Mert Eren Torun'a ve Erdal Kalkan'a selam olsun. Karanlık Sokaklar şarkısı armağan olsun diyor.

0: Her gün böyleymiş. Ben mahkum.
1: İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatmakta olan Kemal Ercan, aynı çatı altında kader bile yaptım abi ve kardeşlerim Çetin Kalaycı, Emir Aktuman'a, Gökhan Karalı, Okan Bayraktar, Alper Güler'i, Caner Köseoğlu, Doğuş Erçin, Yusuf Kolt, başka koğuşlarda yatmakta olan Azem, Ada Nur'a, Aziz Yanarlı, Emir Şener, Alper Ustabaş, Hakan Eren, Faruk Ünce'ye selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, Arman olsun bu parça diyor.

0: Sevenleriyle buluşturuyoruz sevgili dinleyiciler. 20.08 saatlerimiz.
1: Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek,
2: kara gümrük çiçek.
1: Dalları kırılmasın, dalları kırılmasın.
3: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrük ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür. Anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey, yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

Ve saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tüm mesajınıza yer vereceğiz gerekirse. Yayınımızı biraz daha uzatacağız. Gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. Tüketem A10 koğuşunda yatan sevgilim Barış Semiz'i, Karayazı şarkısını sana armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Barış. Bu ayrılık hem seni hem beni yarılıyor. Her geçen gün sana olan özlemim büyüyor. İnşallah bu zor günler geçecek ve yeniden birbirimize kavuşacağız diyor. Barış Semiz'i armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajınızı. İyi yayınlar Samsun Kapalı'da yatan kaynım Nurullah Önal'a selamlar. Kendine iyi bak kardeşim, seni çok seviyoruz. Ona Dağlar Dağlar şarkısını armağan ediyorum. Yengesi Gözde'den armağan olsun. Nurullah Önal'a sabırla ve zamanla diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum Bülent Rengin'den Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar. Arda Rengin'den de Bekir Gökberk, Nevzat Başkurt, İnçay Çarıkçı, Fahri Can, peki Özer Uğur Vural için Köylü'den armağan olsun diyor. Peki sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yeniden Erzurum Aziye kapalı, infaz kurumunda yatmakta olan Emre Yazıkayı'ya, canımın içi yavrum kalbim. Annem az kaldı kavuşacağız seni, çok özledim, çok seviyorum Emrem. Canımın içi oğlum, arkamdaki koca dağım. Tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku efendim, canımın içi canı. Canımın canı, yük olsunun Merve'sini. Kimse seni canından çok sevmesin olur mu? Sen anladın, bir hasret kadar uzak olsam da bir nefes kadar en sendeyim yükom. Şimdi çıktım yola, otogara doğru gidiyorum sabah 11 gibi. Bil ki yükom o kapıda, seninle aynı havaya soluyor olacağım. Seni çok seviyorum. Paşa Gönlüm şarkısı Yuko'ya gelsin. İyi geceler, iyi ki varsın, ilkim sonum ailem diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. A20 koğuşunda yatan oğlum Batuhan Say'a sevgilerimi yolluyorum. Sıradaki şarkılar Armağan Olsun, Seni Çok Seviyorum, Aramanı Bekliyorum. Annenden armağan olsun diyor Batuhan Say'a.

İyi yayınlar, ben Karakas moralim. Çok bozuk her şeyim Resul Dal Bey. Yaşadıklarımızdan sonra benim ne istediğimden emin olmadığımı düşünme. Her kapı yüzüme kapansa da ben senin yanında olmaktan vazgeçmedim. Kim ne düşünür, kim ne söyler hiç umurumda değil. Perşembe günü görüşmek üzere sevgilim. Bu şarkı yüreğimin sesi olsun, sakın üzülme. Geçecek her şeyi elini tutmasam şarkısı armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Umut Bağcı Başta'yı. Koğuşuna yatmakta olan can kardeşim Mert Efe Öner'e ve diğer koğuşlarda yatmakta olan bütün abi kardeşlerime selam olsun. Arada bir şarkısı armağan olsun diyor. Umut Bağcı için geliyor.

23.35 saatlerimiz salı gecesinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ben Bülent Samsun, çarşamba kapalıda bulunan canım kızım Berike, Dilan Yılmaz için. Başka bir şehirde akşam olunca kokun gelir rüzgarla, odam dolunca ismine bakıp da iç geçerim gözümün ışığı. Canım kızım prensesim, biraz sabır, yakında inşallah kavuşacağız, seni çok seviyorum. Allah yar ve yardımcın olsun kuzum diyor. Diğer bir mesajımız yine Rahun Koğuş'undan Ahmet Beytaş. Yan yana olamasak da gönüllerimizin bir olduğu. Melih Boz, Akın Aksoy, Mert Altunsoy, Batuhan Say, Emirhan Kaplan'a, Uğur Uygun'un, Kerem Sekmen, Polat Bıçak, Şener Boğa, Murat Sağlam, Bayram Ayar, Kadir Samet Fırat'a, kardeşlerime selam olsun onlara. Kerim Araz'dan Senden Hatıra şarkısını armağan ediyorum. Gerçek dost bütün dünyanın karanlığını ışık yakandır diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Bektaş'tan armağan oluyor.

Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri güzel bir söz vardı. Sevgili dinleyiciler, özlü sözler yeni sayfamızdan paylaşıyoruz zaman zaman. Sizler de özlü sözleri seviyorsanız Instagram'da ve Facebook'ta özlü sözler yeni yazarak ulaşabilirsiniz ayrıca. Özel sayfam Kalpten Kalbe Taner şeklinde. Mutlu FM sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz ve... Saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimiz yoğun bir gecede şu anda yavaş yavaş sakinleşti. İyi yayınlar, sana o kadar ihtiyacım var ki şu an. Sanki bana deri gömleğini giydirdiler. Oysa sesini duyduğumda nefes alıyordum. Ben, nefes almak bu kadar zor olmamalı. Ama şunu unutma, hiçbir şey senin yokluğun kadar zor değil. C2'deki her şeyin, her nefesim her yanımda sana gelsin. Her yanım sana gelsin deri gömleği. Beni merak etme Resul Dal Bey'e Karakız'dan Önder'in hattına ulaşır mısın diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar ediyorum A20 koğuşunda yatan oğlum Batum Asay'a. Sevgilerimi yolluyorum canım oğlum. Tüm güzel şarkılar sana armağan olsun annen diyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınızı yetiştirebiliyoruz. Şu anda yoğunluğumuz azaldı. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bakalım mesajımıza. Erzurum Aziye Kapalı'da yatmakta olan Emre Yazıkaya. Canımın içi yavrum, kalbim, annen. Annem az kaldı, kavuşacağız, seni çok seviyorum. Çok özledim, çok seviyorum Emrem. Canımın içi, arkamdaki koca dağım. 43 gün sonra nasip olursa biz de kavuşacağız diyor. Peki. Ve sıradaki parçamız ayrıca şu anda mesaide olan çalışan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun.

23 Eylül saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda katkılarından dolayı Sam Ev Gayrimenkul'e teşekkür ediyoruz. Evet, geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Dinleyenler Emrecan Bilir, Umut Uğurlu, Ersan Akçay ve Uğur Vuralı da armağan olsun. Uğur Vuralı da armağan olsun diyor. Bülent Rengin'den ayrıca Arda Rengin'e de armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Gülden Karaböcek sesi güzel. Gülden Karaböcek alıyor sırayı. Güneş topla benim için diyor.

Evet, geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz en güzel şarkılarımızı. Saat 20'de başladı beraberliğimiz, sesimiz kısılmasa da azaldı. Yoğun bir geceydi. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seni sevmek yanımda olduğun günlerde değil, yokluğunda da ayrı, aynı sadakatle bekleyebilmekmiş. Aramıza demir kapılar, yüksek duvarlar girdi ama hiçbirisi kalbimdeki yerini değiştiremedi. Her gece adını umut diye fısıldıyor. Her sabah sana kavuşacağımız güne uyanıyorum. Sen sadece beklediğim değil, sabrımın ve yarınlarımın en güzel sebebisin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor. Evet, bu parçaya daha önce yer vermiştik ama uzun bir zaman oldu. O yüzden tekrar yer verelim. Emrah Yalçın için gelsin.

İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum en güzel şarkıları ve her şey gönlünüzce olsun diyor. Mert Bey'e sevdikleri için geliyor. Kalpten Kalbe programında sona yaklaşıyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, saat 20'de başladı beraberliğimiz. Yoğun bir mesaj trafiğinden çıktık şu anda. Mesajlar normale döndü ve sonlara yaklaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar seri bir şekilde şarkılarında %80'ine yakına yer verebildik. Gönül ister ki tüm şarkılara yer verebilmek ama bu mümkün olmuyor. İyi günler Samsun Kapalı Yatağın kaynım Nurullah Ünal'a selamlarım olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Serkan Bayri, ben kader bile yaptım. Serkan Saygın, Fazlı Güler, Oğuz Kılınca, Samet Korkmaz'a, Dede Murat, Adem Kalkan ve Kapalı'da bulunan Adil Bayit, Kaya, Ersin Yıldırım, Uygar, Anıl Özel'e, Burak Kayacan'a, Mert Eren Torun'a, Erdal Kalkan'a selam olsun diyor. Peki, bir başka mesajımız bizlere ulaşan, bakalım sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Murat Sağlam'dan, armağan olsun tüm güzel şarkılar. Tüm radyo dostlarına her şey gönlünüzce olsun diyor. Murat Özkaya mesajını ulaştırmaya, Samsun Kapalı'da yatan C6 koğuşunda yatmakta olan tüm dostlara armağan olsun en güzel şarkılar diyor Murat Özkaya.

Evet, yoğunluktan dinleyicimiz kusura bakmasın sevgili dinleyiciler. Şarkıyı unuttuk, sona bıraktık ama çok tatlı, çok güzel bir şarkı. Kuru Sefida'nın Bülent Rengi'den oğlu Arda Rengi'ne, canım oğlum, hayatın karşına çıkardığı zorluklar seni asla yıldırmasın. Sabırlı ol, güçlü dur ve güzel günlerde olan inancını kaybetme, baban her zaman senin yanında diyor.

Sevgili dinleyiciler, geceye dair bekleyen son bir mesajımıza yer veriyoruz. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Filmimize başladı beraberliğimiz. Şarkıların %80'ini, mesajların tamamına yer vermiş durumdayız. Şu anda geceye dair bekleyen son bir mesajımız var. Yarın gece aynı frekansla aynı saatte buluşmak üzere Samim Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar, senin sevgini anlatmak için ne kadar konuşsam da hep eksik kalıyor. Çünkü sen bende kelimelerden daha derin bir yere dokundun. Seni düşündüğümde içimde hep hem tarifsiz bir huzur hem de sana sarılma isteği oluyor. Hayat ne getirirse getirsin, kalbimde sana olan sevgiyi değiştirecek hiçbir şey istemiyorum. Sen benim en güzel tesadüfüm değil, en güzel iyi kimsin. Seni çok seviyorum, yarın yanındayım. Kendine iyi bak, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya özlüyorum parçası armağan olsun diyor.

0: Canım, sırdaşım, sevgilim. Bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

da kışta. Çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kürem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kürem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Emeği zayi

Bu alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımdaki

çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

tasan, şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma,

sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene unasın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan.

gökyüzünde yıldız çok. Ama ay da bir tane, güneş de bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane. Yeryüzünde de insan çok ama senin gibi kalleş de bir tane, başka yok, başka yok.

Tanrım, sen acı bana, bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana.

kaderimsin demiştim. Ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm. Sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan,

adam ya da olmaz. Rabbim yazmış senaryoyu, başrol değiliz, değişemez. Sensin benim günüm gecem, satır satır, hecem hecem.